0: Azizlərgi Dəfəm Radiosu, Vabız, Van Xoyat, Miko brəndidən şərbətli içimliklərini öz egəsigə topşırış üçün aynı razılarda kina kit layihəsigə start berdik. Dəsturumuzda bərçi-bərçi iştirak etişi mümkün, fəqat kina bittə müstəsna joyi bor. Avval dəsturumuzda iştirak etib, aynan Miko brəndidən şərbətli içimliklərini yutub olgan borsangiz, başqalarga imkaniyyət berin, başqalaram tamını tatib korib, içib korisin. Miko brəndi 10-ga yaqın tamgəyəgə bolgan şərbətli içimliklər və qoraversəm, premium sifatdagi mana shu ichimliklar bu yozda ayni muddo zo'r ketyapti. Ishoning, Azamat Oxundiy va men har doim efirga kelganimizda uni har xil tamligidan ichib ko'rdik, lekin hammaning o'zini sevimli ta'mi bor. Kimgadir qo'nglisi, kimgadir noqlisi yoqyapti. Va bizga qo'ng'iroq qilgan 9333 abonenti aynan mana shu sovg'ani yutib olish ilinjida sim qoqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Xayrli tong hammangizga.
0: Rahmat, sizga ham tong xayrli bo'lsin. Ismingiz?
1: Ismim Doniyor, Toshkentdanman.
0: Doniyor, qayerda eshityapsiz bizni hozir?
1: Yo'l chetida to'xtab turib eshityapman.
0: Juda ham zo'r, juda ham tartibli haydovchi ekansiz, gapingizga qaraganda. Xo'sh, sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshitiramiz. G'olib bo'lsangiz nima yutasiz?
1: Miko brendining ichimliklarini.
0: Juda to'g'ri, juda to'g'ri. Hozir bu filmni ko'rganingizga ishonchim komil. Eng asosiysi filmni topganingizdan so'ng ikkitagina savolimizga javob bersangiz, Doniyor, albatta g'olib bo'lasiz. Omad yor bo'lsin, imkon bo'lsa radio orqali eshiting, chunki radio orqali tiniqroq va aniqroq eshitiladi. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Ketdik.
2: Qurbon bo'lishni istamayman. Men ham yashashni istayman. Uyim, bolachaqam bo'lishini istayman. Rostdanmi? Ha. Xudodan tunukun so'raganim shu. Ammo ozod bo'lmasak, bularni birontasi ham tatimaydi.
3: Bu shunchaki orzu.
2: Orzu? Orzu. Shuncha payt axir nega yonib kuyib yuribmiz? Shu orzu bilan yashadik-ku.
3: Ozodlik uchun qilganing yo'q bu ishlarni. Farronni deb qilding. Qahramonga aylanmoqchi bo'lding. Xotinim samolardan qarab turibdi-yu deb.
2: O'ylaganim yo'q. Aslida ham shundayligiga ishonaman. Otang ham qarab turibdi-ku senga samolardan.
0: Shu film, menimcha Doniyor topdingiz, chunki orqa fonda musiqa ketyapti. Bu musiqa ana shu filmdan darak beradi. Javobingiz bormi?
1: Javobim aniq emas. Bu haligi 12 yil tutqunlikdagi qamoqdagi qora tanli shaxsda kino emasmi?
0: Yo, siz aynan bu filmga yaqin ham kelmadingiz. Siz bilan xayrlashishga majburmiz, Doniyor. O'ylaymizki, keyingi qo'ng'iroq egasida bu filmni topish imkoniyati yana ham ko'proq, chunki hamma biladi bu filmni, musiqasidan ayon bo'lgan edim. Balki xayolingizga kirmagandir, mayli. Keyingi qo'ng'iroq egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Ma'rifat Sanjar Yangiyo'ldan.
0: Aha, Sanjar Yangiyo'ldan. Sanjar, qaysi filmdan parcha eshitdik?
1: Er yurak.
0: Aniqmi?
1: Xudo xolasi ishonch.
0: Albatta bu Sher yurak edi-ku, boshqa qaysi film bo'lishi mumkin? Sanjar, endi sizga filmga doir bo'lgan ikkita savolni beraman. Agar mana shu savollarga javob bera olsangiz, siz g'olibsiz. Sher yurak filmi rejissyori kim?
1: Mel Gibson.
0: Mel Gibson. Javobingiz to'g'ri. O'zi ham bosh rolni ijro etgan va biz eshitgan parchada Williamga kim ovoz bergan?
1: Williamgami?
0: Albatta.
1: Voy, o'qing savol bo'ldi lekin.
0: Lekin mashhur aktyor. Xo'p, bu hozirgina eshitgan parchamiz bo'lganligi uchun dublyajga murojaat qildim. Telegramda javoblar kelishni boshladi Sanjar. Xayolingizga kelgan bo'lsa, albatta yozing. Ayting.
1: Hoji Akbar Nurmatov.
0: Hoji Akbar Nurmatov deyapsiz, a?
1: Shunday.
0: Tushunarli. Biz siz bilan xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling Sanjar. Bilasizmi, birozgina adashdingiz, birozgina adashdingiz. Sababi to'g'ri javobni bizga Telegramda yuborganlarga oldin bir murojaat qilib ko'ray. Afzal Rafiqov deganlar adashgansiz. Mel Gibson rejissyor nomini to'g'ri topgansiz va bizga bittagina to'g'ri javob keldi. Bu javob, bilasizlarmi kim yozgan? Sherzod yozibdilar. Sherzod, tabriklaymiz. Juda ham to'g'ri javobni yozgansiz. Va Sherzod Rustam ekanlar familiyalari. Bu Hoji Akbar Komilovda ovoz bergan va hozirgina ovozlarini eshitgan Afzal Rafiqov emas. Va ayni lahzalarda biz tinglovchimiz bilan xayrlashamiz. Afsuski, birinchi film muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Tinglovchilarimiz topisha olmadi dublyaj borasida. Shunday ekan, biz filmni namoyish etayotganimizda albatta ovoziga ham e'tibor qaratinglar. Hoshim Arslonov degan javob kelyapti. Yo'q. Eng birinchi to'g'ri javobni bizga Sherzod Rusamov yozdilar. Qo'ng'iroq qilganingizda balki g'olib bo'lardingiz. Mayli, hech qisi yo'q. Bizda yana bir film bor va vaqt bor. Hali Miko brendi sharbatli ichimliklar hech kimga nasib etgani yo'q. Oldinda esa fursatlarimiz bisyor. Azizlar, eslatib o'tamiz. Bir blok Miko brendi sharbatli ichimliklarim. U yerda 6 ta, balki undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Va shu bilan birgalikda kepka va futbolkalari, ya'ni Miko brendi merchlari, Miko brendi tushirilgan merchlar. U yerda chiroyli bir kayfiyatni ko'taruvchi so'zlar ham yozilgan futbolka va kepkalarda olganlar suratlarini yuborishyapti bizga. Mana shu sovg'alar o'ylaymizki, munosib insonga nasib etadi. Bizda esa Navruza kuylaydi. Sevsang taronasi yangi qo'shiqlardan biri. 98

Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'te shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00'da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: kutar qiz qo'xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Ishonanga bitilsin yor qo'xonlik.
1: Sonu sakız.

sog'inaman man seni qattiq, sog'inaman seni har tong, qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni daydim, sog'inaman seni qattiq, tunlar tonglardan battar, bir kuni ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman qaytib, sog'inaman seni uyda, ishda, xursandchilik tashvishda, yozda, qishda, hozirmi yoki oltmishda, kelajakda, xoh o'tmishda, qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan, sen bilan sohillarga qochib ketsam, telefonlar o'chib ketsin. Qanchalar hammasidan kechkim keladi yo, lekin bu hammasi sen uchun-ku. Hozir yo'l ketidan keladi yo, lekin bir gaplashimiz mumkin. Bir kuni keladi de, men kelajagimizni quraman tunkun. U meni biladi de, men ham o'zim ishonib yuraman shunchun. Sog'inaman seni qattiq, sog'inaman seni har tong, qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni daydim, sog'inaman seni qattiq, tunlar tonglardan battar, bir kuni ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman.

Ne bitti yarım bar kozları mıltıraydı ya. Kanaka bular ki ne kozları mıltıraş ya ki mıltırar mıkın. Mıltıraş bile mıltıraş ortası da fark var. Jasmine icrası gitar anam. Yalle canım koşuğa. 17.35 Özbekistan'da soğad ve biz nabatı ki soğuganı oynayımız. Az günüden son.

0: odamlar nima deydi?
1: Hayotingni ulardan uzoqda qur.
0: Odamlar nima deydi?
1: Ko'p o'ylasang demak bo'ladi haqu.
0: Odamlar nima deydi?
1: Deb o'ylasang yashamaganing ma'qul.
0: Odamlar har doim nimadir deydi.
1: Sen bu gaplarga bo'lma ma'qul.

0: önce.
1: Bu serial mı diyor, kino mu?
0: Aa, umumiyetle baktığında film. Belki multfilmdir. Belki kino filmdir. Taptınız benimce.
1: Ya
0: hiç olmadım çocuk. Ya tapkansız, tapkansız. Hiç olmadım. Tahmininizi aydın.
1: Muhabbet taklasınız mı
0: ne var? Aha. Şu cevabını kabul kılayım oylayıp görürsün mü?
1: Kabul
0: qildim. Sanjar Bey ishorasimi juda ham Pushkinskiydan Yunusobodga yaqinmi, masofa uzoqmi? Sizni hisobingiz bo'yicha bilmadim-ku, meni hisobim bo'yicha endi mashinada yurgan odam uchun yaqin hisoblanadi-ku. Siz o'sha manzildan ham yaqinroq keldingiz, lekin biroz yanglishdingiz. Xayrlashishga majburmiz. To'g'ri yo'nalishda edingiz. Bu serial edi. To'g'ri, bu Meksika seriali edi. Afsuski, boshqa bir serialni soundtrack edi. Chunki yoshligimizda bu serialni ko'rganmiz. Ochig'i, undagi bosh qahramon ijrochilarini qaysi biri chiroyliroq ekanligini talashganmiz. Garchi ular bitta inson bo'lsa ham, ikkita rolni ijro etgan bitta inson bo'lsa ham, ko'pchilik menimcha topdi qaysi serialligini. Meksika seriali, bir aktrisa ikkita qahramonni ijro etgan. Agar bilsangiz, Telegramdan javoblarni yozing. Shunchaki bu bilganingizni bildirib qo'yish uchun, lekin g'olib deb hisoblanmaydi. Chunki o'zim aytib qo'ydim-ku. Birozdan so'ng qaytamiz va qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Kitofam 98 Hit Soundtrack loyihasi davom etadi.